0: Onu anlatmak yeterli değil, yaşamak gerekli.
1: Onun içindeki çocuk programa biraz delice, biraz tuhaf ve hatta değişken bir hava veriyor.
0: Herkesin bir programı olabilir ama onun programının lezzeti bambaşka.
1: İnsanın içine bir başka hoşluk, kulağına başka bir ses ve dinlendiği süreye ise çok farklı bir neşe getiriyor.
0: Leyla ile Leyla'lı Saatler
2: her pazar 15-17 saattir arasında.
0: Her pazar 15-17 saattir arasında. Bitmeyen enerjisi ve tükenmez gücüyle bağımlılık yaratan, her an her şeyi

0: Merhabalar, merhabalar değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. Bir pazarda birlikteyiz. Beni dinleyen herkese Leyla'lı saatlerden gönül dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz diyorum. Müziğin ve enerjinin frekansı Detis Helmont Radyosu'ndan, Detis Helmont Stüdyosu'ndan ben Leyla Bağ. Birlikteliğimiz saat 17'ye kadar devam ediyor değerli dinleyenlerim. Yine birbirinden özel, birbirinden güzel, özel mi özel, güzel mi güzel bir program sizleri beklerken, saatlerimiz 15-11'i gösterirken, birlikteliğimiz saat 17'ye kadar devam ediyor değerli dinleyenlerim. Dolayısıyla bu pazarda, bu saatten beni dinleyen herkese yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, bedeninizden sağlık, ruhunuzdan huzur, çevrenizden dostluk, sofranızdan bolluk, ömrünüzden mutluluk ve neşe eksik olmasın. Mutluluk ömrünüzce, pazar günleri gönlünüzce olsun değerli dinleyenlerim. Yine bu pazarda sazlı cazlı, güzel muhabbetti. Böyle farkındalığınızı yükseltecek, bakış açınızı değiştirecek, enerjimizi yükseltecek konularla devam etmeye niyetlenirken şöyle İbrahim Tatlıses'le açtık. Suver Leyla'm yanıyorum şarkısıyla. Vallahi stüdyoda yanıyor değerli dinleyenlerim. Güneş ışınları direkt stüdyoya aldığı için Helmont'ta hissedilen sıcaklık 23 derece ama stüdyoda hissedilen sıcaklık 33 derece şeklinde. İşte insanoğlu, yandık mı yanıyoruz, donduk mu donuyoruz, her şeye bir bahane buluyoruz. Şimdi listeme göz atarken enerjinizi yükseltecek çok güzel bir şarkı geliyor. Vallahi bunu dinleyin. Çünkü enerjiniz frekansını yükselten bir şarkı. Ben bunu listeme kaydettim. Dolayısıyla böyle her arabaya bindiğimde dinliyorum. Şimdi sizin için yayınlayacağım. Siz de kaydedin. Anka kuşu geliyor. Gelsin bakalım.
1: Leyla ile Leyla'lı saatler.
2: Leyla ile Leyla'lı saatler.

Değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. Leyla'lı saatlere bağlanmak istiyorsanız, arzu ettiğiniz, dinlemek istediğiniz müzikler varsa, bugün kontrol etmedim ama dilerim aynı numaradır diyerek, aradığınızda da zaten anlaşılır diye düşünerek 088 16 66 777 088 16 66 777 pardon 77 değil değil değil 700 700 700 088 16 66 700 700 sonu 700 olacak. 77 eski telefonundu. Eski değil de hatlar karışıyor değerli dinleyenlerim. Stüdyoda ben de hatlara ben de yetişemiyorum. Dolayısıyla 088 16 66 700. Önünüze bir menü gelecek. Önce biri, sonra iki seçeneği tuşlayarak stüdyomuza bana ulaşabilirsiniz. Arzu ettiğiniz, dinlemek istediğiniz müzikleri bana iletebilirsiniz. Dolayısıyla bugün kontrol etmedim ama siz benim yerime kontrol edin diyerek şöyle güzel bir müzik yapalım. Şöyle ayarlayalım, harika, hareketli, güzel bir müzik derken ne ayarlamıştım bir bakıyorum şimdi listeme göz atarken. Gelsin bakalım güzel bir hareketli müzik.

Evet dostlar, değerli dinleyenlerim, böyle birbirinden hareketli Arap müzikleriyle devam ederken dilerim sizin de bir enerjiniz yükselmiştir. Bir farkındalık edinmişsinizdir dilerim. Benim farkındalığım da şimdi bu müzikleri dinlerken, ben kaç gündür dans etmediğimi fark ettim. Şöyle hafif böyle kıpır kıpır olurken içim.

Bir anda düşündüm, ben niye dans etmedim kaç gündür falan diye aklıma geldi. Sonra ne yaptığımı düşündüm. Şöyle bir dün bayağı yoğun geçti. Sanırım o yüzden fırsat bulamadım diye düşündüm. Bugün de yoğun geçti. Sil süpür olayına girdim. Böyle misler gibi foşur foşur bir temizlik insanın ne kadar ruhuna iyi geliyor değerli dinleyenlerim. Bakın gerçekten derli toplu temiz olduğunuzda hayatınızın nasıl farklılaştığını göreceksiniz. Enerjinizin frekansınızın nasıl yükseldiğini, kafanızın da derli toplu olduğunu unutmayın. Temizlik imandan gelir. Dolayısıyla şöyle gidin, hava güzelken ya biz Türklerle mi has acaba, böyle havayı güzel olunca herkes denize gidiyor geziyor falan, biz Türk kadınları da bir temizlik yapsak olayına giriyoruz. Niye kafamız hep böyle çalışıyor? Yapacak başka bir şeyimiz yok mu? Gezemez mi? Şöyle bir terasa gidin, oturun, bir çay kahve alın, bir dondurma yiyin, müziği açın, bizleri dinleyin. Az sallanın bizi dinlerken. Enerjinizin nasıl yükseldiğini göreceksiniz. Bir kere D vitamini, güneş sizin serotoninizi yükseltiyor. Doğaya atın kendinizi.

Ayrıca seçilmiş güzel bir müzik de. Sizin daha da enerjinizi yükseltecek. Bakın, güneş enerjisi, güzel bir müzik, doğa, hepsi bunların bedava.

Dediğim gibi bugün kendinizi ödüllendirin. Vallahi zaten böyle sonbahara girdik değerli dinleyenlerim. Yapraklar dökülüyor. Ben yine bahçeyle savaşım bitmiyor. Herhalde bugün 3 kere falan süpürdüm. Gidince bir 3 daha süpürürüm. Hani ağaç yapraklarını döktükçe ben süpürüyorum. Ya gecenin kaçıydı eve geldim bilmiyorum. Geç saatleriydi bilmiyorum. Oturdum şöyle bir bahçede oturayım dedim. Ne yaptım bahçede oturdum böyle bir kahvemi mi içtim? Ne yaptım hatırlamıyorum. Ay benim de kafam o kadar yoğun ki bugünlerde. Neyse gözüme yapraklar çarptı. Allah'ım dedim bu komşular gece 12'de benim yapraklarımı süpürdüğümü falan görseler yemiş bu kafayı derler. Böyle abartıyoruz, köpürtüyoruz. Değerli dinleyenlerim, herkesin bir işte düzeni, tertipi düzeni var. Benimki de böyle sevgili dostlar. Vallahi bugün temizliği falan bırakın o zaman. Diğer günler böyle foşur foşur temizlik yaparsınız. Ama derli toplu olmak hayatınızın düzenini, enerjisini nasıl yönünü değiştirecek emin olun, bakın görün. Ben şahsen kimsenin görmediği yerleri bile temizleyen bir kadınım. Kapı üstleri, lamba üstleri, dolap arkaları derken şu bilek gücümüzü de mahvediyoruz bazen ama olsun bakalım.

Sevgili dostlar, böyle hareketli güzel müzikler olunca benim bir gezesim geliyor. Bir gidip dans edesim geliyor. Bir eğlenceye epeydir de gitmedim herhalde ben. Eğlenmedim mi? Eğlendim mi? Bugünlerde niye böyle benim kafa bayağı bir fazla düşünmekten mi? Fazla konuşmaktan mı? Fazla olayları böyle bir sürü olaylarla karşılaşmaktan mı?

0: uğruna bıraktım olmazları da okey. Fıstık fıstık fıstık gibi ha! Keyfim fıstık gibi, fıstık fıstık gibi. Keyfim yerinde fıstık gibi, fıstık fıstık fıstık.
1: Bu şarkı da güzelmiş. Vallahi önce kendime armağan ediyorum. Sonra sizlere gelsin. Keyfim fıstık gibi.

Değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları, böyle Arap müzikleriyle koştuk, coştuk, epey bir hareketlendik, bereketlendik. Nedendir diye sorarsanız, gerçekten şöyle stüdyoda hissedilen sıcaklık 33 derece falan, yani o derece. Dışarıda hissedilen, Helmont'ta hissedilen sıcaklık da 23 derece. Yani müzikleri de hareketlendirmeyse uykum gelecek, yemin ediyorum. Yani böyle mayışacağım, uyuyacağım diye böyle açtık. İyi de geldi yani, böyle bir havam değişti. Şöyle kafamda tabii bunları dinlerken de böyle düşünüyorum. Acaba diyorum, böyle bir DJ'lik falan yapsam düğünlerde, sazlarda, cazlarda, sürekli böyle bu tarz müziklerle haşır neşir olsam herhalde hiç kimse enerjimi düşüremez. Diye düşündüm. Telefonumun sesi de açık kalmış. Dediğim gibi, bu tarz müziklerle böyle haşır neşir olursam diyorum, Allah kim tutar seni Leyla dedim içimden. Bir keresinde ilk tanıştığım birisiyle böyle enerjim nasıl düşük. Şöyle baktı, bu dedi ki ne kadar iyi bir enerjim var. Dedim en düşük halini gördün sen, bir de tavan yaptığı hali görseydin.

Dolayısıyla sizler de sadece müzikle enerjinizi yükseltebilirsiniz. Dinlediğiniz güzel seçilmiş, hareketli, bereketli bir müzik ruh halinizi değiştirir, neşenize neşe katar. Tabii ki birazcık da çaba lazım. Bakış açınızı da değiştirin değerli dinleyenlerim. Olayların her türlü yönü var. Siz kendinize gelen iyi yönden bakmaya gayret edin. Gayret edemezseniz de ben birazdan bir örnek vereceğim sizlere. Gayretinizi göğe çıkaracağım inşallah. Bir desin.

Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, demin de dediğim gibi her şey biraz gayrete bağlı. Dolayısıyla çoğu şeyin de bizim bakış açımızla çözülebileceğini de düşünüyorum. Eğer ki bugün böyle enerjiniz düşükse, hayat çok zor diyorsanız, hatırlatmak isterim. 50 milyon insan kanserle mücadele ediyor. Şanssızım, başıma hiç iyi bir şey gelmiyor diye düşünüyorsanız, 43 milyon insan görme engelli ve bir daha asla gün batımını göremeyecekler. Aman çok yorgunum, yarın yaparım diyorsanız, her gün 174 bin insan hayatını kaybediyor. Böyle ufak tefek şeylere üzülüyorsanız, örneğin yemeğiniz yanlış gelmişse, garson siparişinizi yalnız getirmişse bile, hatırlatmak isterim ki 2.2 milyar insan temiz suya erişemiyor. Aman kahvem soğudu, sabahım mahvoldu diye, döküldü diye onun bunu üzüntü ediyorsanız, 330 milyon insan evsiz. Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, herkesin sorunları var. Ama ne kadar şanslı olduğunuzu unutmayın ve şükredin. Şükredin, şükür enerjisinde olun, şikayete girmeyin. Bakın, şükür enerjisi sizin hayatınızı değiştirecek. Annemin her zaman hatırlatmak istiyorum. Sevgili anneme de sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Annem yaşadığına şükrediyor ve hepimiz bir noktada ona geliyoruz. Ya yaşadığımıza şükür, ya gerçekten nefes alıyorsak bin şükür, çok şükür bu hayattayız. Çözümü olan bir şeyler içinde kafayı takmayın diyorum. Dolayısıyla onu bunu kafanıza takıp enerjinizi düşürmeyin değerli dinleyenlerim.

Değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları, saatlerimiz 15.54'ü gösterirken de bir 5 dakikam kalmış, hiç farkında değilim. Neyse, öbür saatte hatırlatayım telefon numaramızı. Demek istediğim, kalbinizi ferah tutun. Güzel uyuyun, güzel uyanın. Her şey olacağına varıyor. Bir de zaten bu dünyada kalmayacağız. Öleceğiz yani. O yüzden farkındalığınız yüksek olsun. Hayatınızın kıymetini bilin, bugünün değerini bilin.

0: Onu anlatmak yeterli değil, yaşamak gerekli.
1: Onun içindeki çocuk programa biraz delice, biraz tuhaf ve hatta değişken bir hava veriyor.
0: Herkesin bir programı olabilir ama onun programının lezzeti bambaşka.
1: İnsanın içine bir başka hoşluk, kulağına başka bir ses ve dinlendiği süreye ise çok farklı bir neşe getiriyor.
0: Leyla ile Leyla'lı Saatler
2: her pazar 15-17 saattir arasında.
0: Her pazar 15-17 saattir arasında. Bitmeyen enerjisi ve tükenmez gücüyle bağımlılık yaratan, her an her şey yaşayan.

karşım her çiçeği. Sanki çok hasta gibi yalnızlıktan bu şehir. Yazmak ilaç gibi, söyle nasıl vazgeçeyim. Boğdu beni karanlık, kendime macubum çok, kendime zararlı. Derdinden tanır beni gözlerime bakanlar. Ben sıkıldım bu soğuktan, gelirken

Merhabalar, merhabalar değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. Saat 16'daki canlı yayından, Leyla'lı Saatler'den beni dinleyen herkese gönül dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz diyorum. Müziğin ve enerjinin frekansı 107.2 Ditis Almond Radyosu'ndan, Ditis Almond Stüdyosu'ndan ben Leyla Bağ. Birlikteliğimiz saat 17'ye kadar devam ediyor değerli dinleyenlerim. Yine bu saatte de birbirinden özel, güzel, hareketli, bereketli, güzel şarkılarla enerjimizi yükseltecek, farkındalığımızı değiştirecek, yükseltecek konularla güzel bir saat geçirmek niyetiyle sizlerle birlikte güzel bir pazar günü diliyorum. Havanın, yaşamın ve müziğin bizimle olmanın keyfini çıkararak farkındalığınız yüksek olarak şöyle bir güzel niyetlerle programa başlamak istiyorum. Bunları da es geçmeyin. Dediğim gibi yarının garantisi yok değerli dinleyenlerim. Dolayısıyla bugün var. Sadece bugün var. Bugün zaten hem dün hem bugün hem yarın. Dolayısıyla zamanınızın kıymetini bilin sevgili dostlar. Hayat bugün. Geldik gidiyoruz. Yine karamsarlığa bağlanmadan bugün de bu saatten yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, bedeninizden sağlık, ruhunuzdan huzur, çevrenizden dostluk, sofranızdan bolluk, ömrünüzden mutluluk ve neşe eksik olmasın. Mutluluk ömrünüzce, pazar günleri gönlünüzce olsun değerli dinleyenlerim. Dediğim gibi stüdyomuz gayet sıcak. Hala güneşin ışınları aydınlatıyor, ısıtıyor ruhumuzu. Böyle bir serotoninimiz de tavan yapmışken ne geliyor? Felaket miymiş ezel?

Bu arada 14 dakikayı da geride bırakmışken değerli dinleyenlerim, Leyla'lı Saatlere bağlanmak istiyorsanız, dinlemek istediğiniz müzikler varsa 0886 16 66 700 0886 16 66 700 bu numaradan önce biri sonra ikiyi tuşlayarak stüdyomuza ulaşabilirsiniz. Dilediğiniz, dinlemek istediğiniz müzikleri de bana iletebilirsiniz sevgili dostlar. Ezel'den dinliyoruz. Felaket felaket diyor ama dilerim öyle şeyler olmaz diyerek. Şöyle müzik listeme de bir göz atarak, hatta arkasından ne gelecek diye de bakarak gelişinimiz böyle akışa mı bıraksak diyorum kendimi. Bırakalım bakalım sevinecek gözlerinden gözlerine diyor.

Değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları, saatlerimiz 16.21'i gösterirken şöyle bir farkındalık yapalım diyorum. Şimdi hayatımıza giren insanlar var, çıkan insanlar var. Unutmayın, hayatınıza giren herkesin bir görevi var sevgili dostlar. Görevini tamamlayan çıkıp gidiyor. Bazılarının görevi de ömür boyu olabilir, bazılarının görevi bir sürelik olabilir. Dolayısıyla değerli dinleyenlerim, İnsanlar tesadüfen karşılaşmaz. Onları karşılaştıran Allah'tır ve karşılaştığınız kişilerin kimi imtihanınız olur, kimi müstehakınız olur, kimi ise müfakatınızdır. Dilerim Allah hep iyilerle karşılaştırsın sizi diyorum değerli dinleyenlerim. Hayatımızda bazı insanlar sefadır, bazıları da cefa, sefanız çok olsun.

Değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları, bir dinleyicim bana göndermiş. Ben de yeni keşfettim. Varlığından bir haberdim. Sevgili Tarkan da yapmış yapacağını, Leyla'm seni çok seviyorum diye bir şarkı çıkarmış. Artık benim favorim bundan sonra Tarkan'la girerim, Tarkan'la çıkarım değerli dinleyenlerim. Bunu da çok teşekkürlerimi iletiyorum değerli dinleyenime. Sağ olsun, var olsun derken Tarkan'ın Leyla'm seni çok seviyorum şarkısı dur artık kaçma Leyla'm diyor. Allah'ım kaç tavşan kaç tazı tut demişler. Ne diyelim, bir de Tarkan'ı yakalarsam diye vardı. Ben de hepsini kombinledim, bir çorba yaptım. Valla Leyla diye bir sevgiliniz varsa yandınız değerli dinleyenlerim. Şarkılar, türküler, diziler, filmler, kitaplar alabildiğince bir kere unutsanız bir keresinde hatırlatacak. Şimdi de Sevdan Bir Ateş'te var bir Leyla. Diğeri de çıkmış, onda da Leyla. İki favori dizide de Leyla. Vallahi Tarkan da yapmış bir Leyla.

Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, saatlerimiz 16.56'yı gösterirken bu haftada bana ayrılan süreyi doldurduk. Doldurdum. Leyla'lı saatlerin sonuna geldik. Sürçülisan ettiysem affola diyorum. Size her zaman söylediğim gibi, her zaman hatırlattığım gibi, sevmekten, gülmekten ve dua etmekten vazgeçmeyin. Evinizden huzur, sofranızdan bereket, kalbinizden sevgi eksik olmasın. Vallahi uykum geldikçe böyle hareketli bereketli müziklere yer vermek istedim. Evde de böyle devam etmek istiyorum. Ama önce midemi mutlu etmek istiyorum. Acıktım mı acıktım, kafamdaki hemen gideceğim. Almak istediğim şeyi alayım, söylemeyeyim, canınız istemesin. Dolayısıyla havanın, güneşin, yaşamın, nefes almanın keyfine varın. Kafanıza tokadan ve şapkadan başka da bir şey takmayın. Her şey hallolur değerli dinleyenlerim. Yıllardır olmayan bir anda olur. Her şey değişir. Her zaman öyle yoluna girmiştir. Dolayısıyla sağlıklı, bereketli, güzel bir haftaya başlamanız dileğiyle hoşça kalın, sağlıkla kalın. İyi pazarlar diliyorum herkese. Haftaya görüşmek üzere.

Hayırlı akşamlar sevgili dostlarımız. Neşeli Pazar tekrar sizlerle birlikte. Yaktı beni, yaktı dedi. Rahmetli Ferdi babamızın şarkılarından bir tanesiydi. 1970'li yıllarda çıkardığı albümlerden bir tanesiydi. Evet, yaktı beni derken beni de burada yaktı. Gerçekten yaktı. Hayat bitti mi, bitiyor mu? Ömür gidiyor mu, gitmiyor mu? Evet sevgili katılanlar, dinleyicilerimiz, TikTok'ta arkadaşlarımıza kucak dolu selamlar derken... Evet, TikTok'ta yayınımız devam ediyor. Hepinize kucak dolu selamlar, hayırlı akşamlar derken Neşeli Pazar başladı diyoruz. Harman sırada ne giriyor bilmiyorum ama şu an bir bakalım kimler katılıyor. Katılan arkadaşlarımıza teşekkürler derken İlhan İlkan Öztürk, evet teşekkürler. Evet, sırayla gelenler Serdar Erkaşımız katılmış. Evet, hepsine kucak dolu selamlar derken şöyle bir bakıyoruz. Sıradanımız, parçamız neymiş? İlk baştan başlayalım şöylece. Devamlı dinlediğim, devamlı sevdiğim bir parça var. Arkadaşlar da o parçayı geç hafta yayından sonra hemen o parçayı çalarsan güzel olur demiş. Biz de ne yapalım? O parçayı ben de beğeniyorum yani. Sizler de beğeniyor musunuz bilmiyorum ama çal ustam damardan olsun diyerek o parçayı çalalım. Bütün dinçilerimize buradan kucak dolu selamlar derken gönderelim bakayım, gelsin.

0: saatler.
1: Neşeli saatler devam ederken, evet ustam bu akşam benim için çal, gerçekten çalar damardan olsun derken, evet Seyfet Aslan, teşekkürler Tamer Şahin, teşekkürler arkadaşlarımız, sizler için bir parça daha parça çalacağım, o da biraz damardan parça. O sanatçımız da Allah rahmet eylesin derken, hangi sanatçı dediğimi biliyorsunuz sevgili ustamız, rahmetli Adnan Şenses. Evet, Adnan Şenses. Hangi parçası biliyor musunuz sevgili ustamız? Doldur meyhaneci, doldur. Gerçekten burası meyhane değil ama öyle bir damar parçası var ki yerinde durulmuyor. Hemen o parçayı göndereyim o zaman. Dolduralım bakayım. Gelsin.
0: Neşeli saatler.

0: Karabağ bölgesinin sesi Neşeli Pazar.
1: Evet, Neşeli Pazar, Brabant'ın bölgesi Neşeli. Evet sevgili otamız. Brabant'ın tek adresi Neşeli Pazar olarak sizlerden, TikTok'ta da sizlere Helmut FM'den dinleyebilirsiniz sevgili otamız. Helmut FM dünyanın açılan seslerden bir tanesi. Evet, doldur meyhaneci doldur derken, herkes böyle değil, ne diyorlar ya? Keyfi olmayanlar mı? Keyifsiz olanlar mı? Doldur meyhanecim yani, doldur. Evet, bir dinleyicimiz yazmış ki merhaba Murat abi demiş. Gerçekten böyle damar parça çaldı ama onun yerine şöyle bir Karadeniz türküsü çalarsan memnun olurum. Şu an sizi canlı olarak dinliyoruz arkadaşlarla beraber. Ve sıradaki parçayı bize armağan edersen memnun olurum demiş Mehmet arkadaşımız. Evet, Mehmet arkadaşımıza teşekkürler derken hemen ne yapıyoruz? Şöyle bir Karadeniz türküsü çalalım da doldur meyhaneci olarak doldurmayalım yani. Şöyle bir bakalım hangi parçası geliyormuş. Şöyle bir bakıyoruz Karadeniz türküleden. Vay sürmeli diyor. Vay vay, gerçekten mi? Gelsin bakayım sürmelilerden.

Teşekkürler derken de şu ufak bir video göndermiş Mehmet arkadaşımız. Orada şu şarkıya göre oynamışlar. Yani gerçekten çok beğendim Mehmet arkadaşımıza. Evet Mehmet arkadaşımıza tekrar şöyle bir güzel parça daha çalalım mı? Oyun havası mı? Yoksa böyle dama parçalardan bir tanesi mi? Evet şöyle bir bakıyoruz. Ahmet Uzun. Evet Ahmet Uzun'a teşekkürler. Ne diyormuş? Dur bakayım. Davet ediliyor ama şu an canlı yayında olduğum için kimseyi davet edemiyorum. Evet şöyle bakalım sıradaki parçamız da Ahmet Uzun'a gelsin. Bakayım hangi parçası gelsin. Harika Avucu'dan mı gelsin? Gerçekten böyle parçalar var mı yani? Yani hayat böyle böyleymiş yani. Harika Avucu'dan geliyor. Vallahi küçük bir remix parçalardan bir tanesi. Çalayım bakayım, gelsin bakayım. Bu da özel olarak Ahmet Uzun arkadaşımıza gelsin.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler derken harika avcıdan sürünüyorum derken gerçekten böyle sevgiler. Saatlerimize bakıyoruz. Vallahi yarım saati böyle geride bırakırken hemen Servet Aslan arkadaşımız istemiş güzel bir Mahsuni Şerif'ten güzel bir parça istemiş de öyle bir damat parçalardan bir tanesi. Hangi parçası? Hancı Şarkos. Vallahi gerçekten şarkısız olmayın ama sakın beni dinleyin böyle. Kafayı demlemeyin yani. Gerçekten demlemeyin. Kafayı hiç demlemeyin. Onu gönderelim o zaman. Mahsuni Şerif'ten geliyor. Serfet Aslan arkadaşımıza. Bütün arkadaşlarına armağan olsun diyoruz. Gelsin bakayım.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam ederken Şerbet Aslan arkadaşımıza teşekkürler. Gerçekten içmedim, sarsın oldum gerçekten. Burada içsem bile ne olur, nasıl olur yani. İçmediğim anda kafam yerine gelmedi yani. Ama şöyle bir bakalım, bir istek daha var. Nazmiye Naman istemiş. Teşekkürler Murat abi. Çünkü programın çok güzel gidiyor. Böyle gitmeni çok isterim. Müziklerin parçaları çok güzel demiş bendeniz Nazmiye. Evet, Nazmiye Hanım'a teşekkürler derken güzel sıradaki parça şöyle bir Karadeniz türküsünden Erken Ocaklı'dan geliyor. Öpücüklü Nazmiye'm demiş. Vallahi Nazmiye'mi iyi tuttu mu? Tutuyor yani gerçekten. Bu parçayı da göndereyim o zaman Nazmiye Hanım'a. Nazmiye Hanım'a teşekkürler derken hemen gönderelim o zaman Erken Ocaklı'dan. Gelsin ben parçamız.

0: saatler.
1: Evet, laf lafı tutar, müzik müziği de tutarmış. Gerçekten Nazmiyem, Nazmiyem. Evet, Nazmiyem Hanım'a teşekkür ederken lafıyla aynı Erkan Ocaklık'tan dinledik Nazmiyem derken. Arkadaşların bir tanesi yazmış, Nazmiyem'in parçasını çalarsan benim de bir isteğim var demiş. Şöyle bir WhatsApp'tan okuyorum sevgili dostlarımız. Arkadaş Nazmiyem'le beraber burada oturuyor, sizi dinliyor sevgili Murat Bey demiş. Vallahi gerçekten böyle parçalar var mı? Olmaz mıydı? O zaman benim adım da Nurcan diyerek bir güzel bir Nurcan parçası çalar mısın demiş. Vallahi ben de çalmaz olur muyum yani? Nurcan var mı? Hangi sanatçıda vardı bu? Ha, Davut Güloğlu'dan var Nurcan'ım diyerek. Gerçekten. Evet, Nurcan Hanım'a da bu parçayı gönderelim o zaman. Gelsin bakayım Nurcan Hanım'a.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler derken Nurcan'ım ve Nurcan'ımı gerçekten muazzez eden Nurcan arkadaşımıza teşekkürler. Bizi nerede dinliyorsa şu an bilmiyorum ama yazabilirler. Evet, dünyanın neresinde şu an TikTok'ta da dinleyebilirler bizi. Evet, TikTok'taki arkadaşımıza teşekkürler. Selfie çapmaklı teşekkürler katıldığı için. Evet, bakılıyoruz Mahmut. Evet, teşekkürler katıldığı için. Evet, sıradaki parçamız ne geliyor? Güzel Sinan Özen'den gelecek güzel bir parçalardan bir tanesi. Biri olmadı diyor. Vallahi neyi olmadı ama bilmiyorum ama sevgili dostlarımız. Evet, programımızın ikinci, birinci saatinin neredeyse 10 dakika sonra ikinci saate geçeceğiz. Haberlerle bağlanacağız. Evet, Sinan Özen'den sonra bir bakmam ne geliyor sırada. Hemen gelsin bakayım Sinan Özen'den biri olmadı diyor. Gelsin bakayım.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam ederken sevgili dostlarımız, biri olmadan, gerçekten biri olmadan Sinan Özer'in güzel şarkılardan bir tanesiydi. Evet, şöyle bir bakıyoruz, saatlerimiz 7 dakika gelirken şu anda Cengiz Kurtoğlu'dan dinleyelim o zaman. Yorgun Yıllar. Gerçekten yorgun oluyor mu? Olmaz olur mu yani? Yani ben şu anda sizlerle yayın yaptığım için bir haftalık yorgunu burada stres olarak atıyorum sizlerle. Sizlerle de şöyle güzel olarak arkadaşlara. Evet, Abidin, değil mi? Evet, arkadaşımıza teşekkürler derken hemen sıradaki parçaya da kendine armağan edelim o zaman. Gelsin bakayım, Cengiz Kurtoğlu'dan gelsin. Yorgun Yıllar. Yorgun Yıllar oldu mu? Ömür de bitiyor, yorgun da bitiyor, yoti de bitiyor. Gerçekten bitiyor. Hadi bak, gelsin bakayım.

bendik senin. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet sevgili dostlarım, Neşeli Saatler derken Cengiz Kotoğlu'dan dinledik. Yorgun yıllar, yorgun. Gerçekten yorgun oluyor mu? Olmaz olur mu yani gerçekten böyle? Hayat bir ne desek, canlı mı desek? Herkesin bir ömrü var ki ne? Herkesin bir ömrü var ki ne? Ömür biterse de yorgun da biter, ömür de biter derken. Evet şöyle bir bakıyoruz. Bir dakika sonra haberlere bağlanacağız. Evet haberlerden sonra sizlerle gene tekrar ikinci saatte devam edeceğiz sevgili dostlarımız. Evet TikTok arkadaşlarımız yayınımız devam ediyor. Bizi dinlemeye devam ediyorsunuz.

Evet sevgili dostlarımız, Neşeli Saatler, Neşeli Pazar başladı sevgili dostlarımız. Evet, Bredevel Sadık Fırat arkadaşımız dinliyormuş. Hemen o ilk parçaya gelene armağan edelim o zaman. Evet Sadık arkadaşımıza Sibel Can'ın güzel bir albümlerden bir tanesi. Aldırma gönül diyor, aldırmayın. Gerçekten hayatı aldırmayın. Gelsin bakayım Sadık Fırat arkadaşımıza.

beyinlerini. Evet, sadık arkadaşımıza teşekkürler dedikken bu parçayı kendine armağan ettik. Ardından şöyle İbrahim Erkal, evet İbrahim Erkal'ın güzel parçalarından bir tanesi rahmetli. Ömrüm diyor, ömrüm. Gerçekten ömrüm var mı yani? Olmaz mı yani? Hayat, hayat ömrüne bitiyor. Ömrüne geçiyor, ömrüne düzüyor. Evet sevgili dostlarımız, Marcel mi? Meral, Meral arkadaşımız. Teşekkürler, teşekkürler sizlere, teşekkürler. Mehmet Bal arkadaşımız. 466. Teşekkürler Kudüs. Evet, sıradaki parçamızdan sizlere armağan olsun diyoruz. İbrahim Erkal'dan geliyor. Ömrüm diyor.

Evet, ömrüm ömrüm derken sevgili dostlarımız İbrahim Erkal'dan dinledik. Evet, biraz evvel dinleyicimiz yazmış ki istek hattını söylemiyorsun demiş. Evet, istek hattımızı gerek görmüyorum ama bazen böyle unutuyorum. Evet, istek hattımız WhatsApp adresimiz 0653 20 50 46'ya, isteklerinizi yazabilirsiniz derken şöyle bir bakıyoruz. Kimler var, kimler var? Sevgili konuk. Vallahi teşekkürler, teşekkürler katıldığı için.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler derken nar ağacı, nar ağacı, nar ağacı. Gerçekten böyle parçalar var mı? Burhan Kırılcı. Burhan, teşekkürler katıldığı için. Şu an size sıradaki parçayı sana gönderiyorum. Şöyle bir parça, hangi parçasıymış şöyle bir bakıyorum. Şöyle bir Karadeniz türkülerden bir tanesi. Ah bu gönül diyor. Ah bu gönül. Gerçekten mi? Ah bu gönül mü? Vallahi görmüyorum ama. Gönder bakalım, gelsin bakayım.

0: Neşeli Saatler.
1: Neşeli Saatler. Neşeli Saatler.
2: Evet. Gelecek güzel bir parçalardan güzel bir parçaydı. O gönül, ay gönül, gönül güzel bir parçalardan bir tanesiydi. Evet, bir dinleyicimiz yazmış yine. Bakayım, Marcel, ben çalar, lütfen çalar mısınız demiş. Biz de hemen diye ayarladık o parçayı. Hemen o parçayı kendine armağan edelim o zaman. Gelsin, bekletmiyoruz, gönderiyoruz. Neymiş? Ah Leylim, Leylim diyor.

Evet sevgili dostlarımız, güzel parçaydı. Marcel'den dinledik, güzel bir parçaydı. Ah gelin dedi, güzel bir parçalardan bir tanesini bir isteyikti. Bu parçayı gönderdik, armağan ettik. Evet sevgili dostlarımız, şu an bir bakıyoruz. Elif Kurtkaya'dan gelmiş bir istek. Evet Kurtkaya'dan da güzel bir Karadeniz türküsü çalalım mı? Evet bakalım, Atmanca'yı vurdular diyor. Gerçekte Atmanca'yı mı vurdular? Vallahi ben de bilmiyorum ama şöyle bir Karadeniz'in remix parçalardan bir tanesi gelsin bakayım.

atmacayı vurdular. Karadeniz Türklerden bir tanesiydi. Yer programımız devam ediyor ama son 25 dakikamız kaldırıyoruz. Neşeli Pazar devam ederken. Evet, %5 izlenme oranı olmuş. Evet, izlemeye teşekkürler. Beğenilerinizi bekliyoruz. Beğenilerini göndermeyi unutmuyorsunuz. Ve sıradaki parçamız Bülent Sertaç'tan geliyor. Haber gelmiyor o yardan diyor. O yardan haber gelir mi yani? O yardan gelir mi haber? Gelmez diyoruz. Ömür bittiği zaman o yardan haber gelmez. Hayat bittiği zaman o yardan haber gelmez. Hadi bakayım, Bülent Sertaç'tan dinliyoruz. Haber gelmiyor o yardan diyor.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler derken Bülent Serttaş'tan dedik. Haber gelmiyor o yerden. Gelmez yani o yerde. O kara toprağa girdik mi o yerden haber gelmez sevgili dostlarımız. Yani yeter ki kara toprağa girmeyelim. Herkesin gideceğimiz yol orası ama gelmiyor. Evet, bir isteğimiz var. Şu an istek göndermiş arkadaşımızın bir bakayım kim göndermiş. Yılmaz Öztürk arkadaşımız. Ahmet Kaya'dan istemiş güzel bir parça. Ay gidiyorum diyor. Ay gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Bir yere gitme yok. Haftaya seni burada bekliyorum Yılmaz arkadaşım. Haftaya burada canlı olarak senden program yapacağız. Şarkı söyleyeceksin ve bu parçayı da sana armağan ediyorum. Gelsin bakayım. Ay gidiyorum diyor.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet sevgili dostlarımız, Neşeli Saatler devam ederken Yılmaz Öztürk arkadaşımızın isteğini çaldık. Evet, Ahmet Kaya'dan dinledik. Canı ay gidiyorum gidiyorum. Gerçekten bir yere gitmiyorsun. Haftaya buraya buradasın, yani bir stüdyodasın arkadaşım. Haftaya burada canlı olarak senden program yapalım o zaman. Haftaya bekliyorum seni. Evet, Ali Türk'ün arkadaşımıza teşekkürler. Ferhat Tanış. Tanış'a teşekkürler derken, evet, Sevda Kulaç'a teşekkürler. Evet, size hepinizi davet edeceğim biraz sonra. Evet, şöyle bir bakıyoruz saatlerimize, yaklaşık 11 dakika sonra programımızın ikinci saati de bitmek üzere. Evet, yakında biliyorsunuz TikTok'ta canlı yayına başlayacağım ama hazırlıklarımı göremedim daha. Şu an hazırlıklarımı göremediğim için şu an bir bakalım sıradaki parçamız. Hakan Altun'dan dinleyeceğiz güzel bir parça. Haberin olsun, haberin olsun diyerek. Gerçekten parçaları haberin olsun mu? Olsun bakayım, gelsin bakayım. Hakan Altun'dan geliyor, haberin olsun mu?

şarkı belki kısa ama bu şarkı sadece ona. Yanında olmasam da canında olacağımı, ölene kadar yalnız onu seveceğimi bilsin yeter. Ve ben nerede olursam olayım,

0: Neşeli saatler.
1: Evet, haberin olsun, haberin olsun. Hakan Altun'dan dinledik sevgili dostlarımız. Saatlerimize bakıyoruz. Tam 7 dakika sonra sizlerle veda edeceğiz. Ama bakalım şu an sıradaki Arif Suzan'dan gelecek güzel parça. Hemen önünde onu parçayla gönderelim. Bakalım ben nereye olacak sırada. Hadi bakın, geliyor parçamız.

yanarken bir mahzun bakışınlarda alevler sardı hemen, alevler sardı hemen, seni kıskandım.

Sonuna geldik. Evet, sizlere de ayrılmak istemeyiz ama maalesef sizlere verilen süremiz doldu. Yani 2 saat sizlerle birlikteyiz. Türkiye saatiyle 18, Avrupa saatiyle 17'den başladık. Türkiye saatiyle 10:20 ve 19 arasında programımız sona erdi. Evet, haftaya gene neredeyiz? Haftaya buradayız. Bir yere kaybolmuyorsunuz. Bu frekansla buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz. Bye bye.